0: Dëgjues të dashur, po i lëm për disa minuta në shoqërinë e këngëtarit Jumbo Nomo në këngën e tij me titull Çall.
1: Çall ya da gitme ve kal. Dudaklarımda tadın, beni bir tek sen anladın. Şarkımı çal ya da gitme ve kal. Yolların aşınmış, gitmekten adım adım. Şarkımı çal

yolunda inlerim. Şarkımı çal, ben söylerim. Bugünün sonu ölüm, boğazım düğüm düğüm. Şarkımı çal.

Benim bu son mesajımı okuduğunda belki de içine yaşlar dolacak. Dünyan dönecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.